0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Derdimendis Exclusive.
1: Vincezeps is Paulops Ipove. Zhra shvidi da erti Radyo Derdimendi. Duet Imanzili.